0: İyi akşamlar. Beni al, beni al dedi. Ta ki seni görene kadar. Evet. Herkese iyi akşamlar. Ben Nurten ve
1: ben İlknur.
0: Sizinle bugün tekrar bir saat boyunca çok eğlenceli, çok
1: güzel bir program yapacağız.
0: Aynen. O yüzden telefonlarınızı bekliyoruz.
1: 062 834 90 80. Bekliyoruz.
0: Bekliyoruz. Instagram'dan canlı olarak da izleyebilirsiniz. Eğer istek parçanız varsa mutlaka onları yazın. Hepsini böyle tek tek çalmaya çalışacağız.
1: Çalışacağız. Evet. Ben bulabilirsem tabii.
0: İlk dur bulabilirse bazen zorlanıyor. Şimdi tabii ki hepiniz bir yerlerdesiniz. Dışarıda, havuzda, grilde. Yani hafta sonu havada çok güzel. Eğer ne bileyim ararsanız çok seviniriz.
1: Evet, ararsanız biz de dinlersiniz tabii ki. Yani havuz başında falan rahatlıkla dinlenebilir.
0: Yani
1: bence de. O hiç bir sorun olmaz bence.
0: Evet. Bugünkü konumuz şöyle bir şey var. Sizce insan değişir mi? Konumuz budur. Bizler neden değişiriz? Değişebilir miyiz? Bunu sizinle böyle paylaşacağız. Eğer sizin de öyle bir anınız varsa, ne bileyim hani ben o olaydan sonra değiştim, benim için büyük bir dönem oldu. Bunları da bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Evet, paylaşabilirsiniz. Instagram üzeri tabii yazabilirsiniz ya da tabii ki arayabilirsiniz 062 834 90 80 ya da Facebook üzeri İlknur Sönmez.
0: Benim oradan Facebook'um da yok.
1: Neyse, Instagram
0: olur tabii ki.
1: Yani paylaşabilirsiniz. Evet.
0: Şimdik. Önce sana soruyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki bu program bence çok şey olacak.
1: Özel.
0: Özel. Çok özel. Evet. Çok özel. Evet. Çünkü şöyle bir soru sormuştuk ya, insan sizce değişebilir mi? Sence İlknur'cum sen değişebildin mi? Sen hani, tamam, dediğim gibi çok özel soru bunlar ama tabii ki kimse dinlemiyor ya, anlatabilirsin.
1: Yani rahatlıkla diyorsun.
0: Rahat, biz biziz.
1: İyi, değiştim. Yani şimdi ben 17-18 yaşımla şimdiki yaşımı söylemiyorum.
0: 52 saklamaya gerek yok. 52 ama taş gibi.
1: Yani büyük bir fark var bence. Yani sen de fark etmişsindir.
0: Evet. Çünkü biz de ayrıntılara sonra gireceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Hepimiz hayatımız boyunca şu cümleyi en az bir kez duymuşuzdur. Hı-hı. Yani sen çok değiştin. Sen eskiden böyle değildin.
1: Sen peki, çok duydun mu?
0: Tabii ki ben de duydum. Çok değişti. Hatta ben bunu kendime de söylüyorum. Çok değiştim. Ama yoksa hani böyle insanlar gerçekten değişiyor mu? Yoksa zaman, yaşadıklarımız ve insanlar sadece içimizde zaten var olan kişiyi mi ortaya çıkartıyor? Şöyle, bazı insanlar rol da yapıyor. Değişmiş gibi gözüküyor ama aslında hiç değişmemişler. Ama oluyor mu olmuyor mu, onu bugün tartışacağız.
1: O rol oluyor mu olmuyor mu diyorsun?
0: Bazı insanlar bence maskelerini takıp değişmiş gibi gösteriyor ama aslında şunu söyleyeyim.
1: Değişmemiş oluyor. Evet,
0: bence,
1: o doğru.
0: Bence benim fikrim bu. Kötü insan kötü kalır, değişmez diyorum.
1: Değişmez.
0: İçi fesat, pis olan hep pis kalacaktır. Asla istese de değişemez.
1: Bir tık belki düzeltebilir ama özünde neyse o
0: odur. Yani vicdansız
1: hani
0: birisi
1: söz var ya, o kadar doğru ki aslında. 7'sinde neyse 70'inde de odur.
0: Aynen.
1: Yani o doğru. Hani bir ara bazı kişiler için ben de öyle diyorum. Aa, yok çok değişti, çok iyi. Kaç yıl geçiyor aradan? Mesela bir olay oluyor. Hiçbir şey değişmemiş. Hep aynı. Aslında o ara o rolü yapmış. O
0: rolü zaman yapmış, farklı göstermeye de çalışmış olabilir ama özünde neyse, hani içinde ya da bir vicdansız insan birden değişemez diye düşünüyorum.
1: Değişemez.
0: Benim fikrim, bilmiyorum. Ama sen demiyor musun kendine bazen? Hani ben değiştim, eskisi gibi değilim.
1: Diyorum.
0: Diyorsun.
1: Diyorum. Biliyorsun ben önceden her şey çok çabuk sinirlenen, parlayan bir
0: İsmicim, bir dakika, burada bütün şeylerin ortaya da dökmek isterim. Ne diyorlar? Ne? Eteğimdeki taşları dökmeyeyim burada. Sen bir geçen Şubat'ı unutuyorsun, İzmir maceramızı aşkım. Çok temel sinir. İlk dur şöyle, eskiden tabii ki daha çok agresifdi, daha hemen parlardı.
1: Bayağı.
0: Şimdi daha tabii ki yaş ilerledikçe insan, bilmiyorum, ben kendimi daha şöyle sakin, söylüyorum sakin. Ben yoruldum. Çok yoruldum. Hani her şeyde tepki vermekten evet. yoruldum. Kendimi anlatmaktan yoruldum. Ne bileyim, gerçekten yoruldum. Evet. O yüzden bazen susuyorum. Bu demek değil ki karşımdaki haklı. Sadece
1: yok, o hiçbir zaman.
0: Anlatmak istemiyorum. Hani ondan sonra ama sen çok ne bileyim sessiz oldun, farklı oldun. Olabilirim, değişmiş olabilirim. Yaş 52'ye gelmiş.
1: Her şeye de konuşmak zorunda değiliz. Her bir şeye de cevap vermek zorunda değiliz. Hani yani tartışmaya da girmek zorunda değiliz. Ben artık düşünüyorum yani değer mi?
0: Yani
1: değmez.

0: değiştiğimi fark ediyorum. Biraz daha olgunlaştım. Şey diyorum ha. Ne? Ay çok özel şeyler konuşuyoruz burada da. Bak yaş gelmiş 52, ben 45 50 o civarları kendimi, hı-hı, daha böyle olgunlaşmış hissettim. Böyle değiştiğimin farkına varıyorum.
1: 40'ından sonra ben de kendimi daha çok olgunlaşmış, bilinçli.
0: Daha bilinçli.
1: Daha böyle yani bazı şeyleri çok daha tartıyorsun, diyorsun değer mi değmez mi?
0: Evet.
1: Ben de onun farkına vardım 40'ından sonra.
0: Hani ne istediğini biliyorsun ya artık.
1: Tam
0: ya
1: da diyorsun bunu yapacağım, bitti.
0: Bitti.
1: Yani.
0: O yüzden bu konuyla ilgili, yani bu konuya yakışan çok güzel bir parçamız var. Ve bence bu çok net, çok güzel anlatmış. Sevgilisinden ayrılmış ve ne bileyim ben o değilim diyor. O yüzden değilimi bir dinleyelim arkadaşlar. Sesini de açalım şöyle.

0: arkadaşım.
1: Evet. Bak şimdi yanlış bak diyorum ya, bir şey yanlış oluyor. İyi,
0: evet, ilk nur hata yaptı. Senin hatan arkadaşım olabilir, olabilir, olabilir.
1: Ne zamandır hata yapmadım? Neyse.
0: Olabilir. Affediyoruz seni. Tamam. Değilimi dinliyoruz.
1: Evet.
0: Aç sesini.

0: Değilim, değilim, değilim. Bıraktığın yerde de değilim.
1: Yani,
0: Yani
1: öyle.
0: değişmiş. O yüzden insanlar değişebilir mi diye konumuz var bugün. Şöyle, bence bu sorunun tek bir doğru cevabı yoktur.
1: Yani şöyle diyeyim, bence her insan değişebilir. Değişmesi de gerekiyor bence.
0: Düşünsene.
1: Aynı şey.
0: O 18 yaşındaki İlknur aynı şimdi olsaydı olamaz. İnsan ne
1: Kendini
0: bileyim
1: geliştirmemiş olursun yani,
0: saftirik olsun,
1: yani
0: bilgisiz,
1: yani o yani
0: tecrübesiz,
1: olmaz
0: boş.
1: yani.
0: Bence değişelim. Ama güzel değişelim. İnsan değişir fakat özü her zaman aynı kalmayabilir ya da aynı kalabilir. Bence insanın özü aynı kalır. Dediğim gibi kötü insan
1: Evet,
0: bence hep
1: öz
0: kötü kalır.
1: o.
0: O ister yani istese bile değişemez diye düşünüyorum. Şöyle bir şey. Örneğin çocukken çok konuşan bir çocuk yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle sessizleşebilir. Mesela ben çocukken çok konuşuyormuşum. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Hatırlıyorum annem bir kere ağzımı bantlamış. O kadar çok konuşuyordum. Yani tamam şimdi de çok konuşuyorum diyeceksiniz. Pardon, kötü örnek, yanlış örnek oldu. Şöyle söyleyeyim. Eskiden
1: Okul zamanında.
0: okul zaman ben çok çekingen bir çocuktum. Mesela eğitime başladığım zaman bir sene boyunca ben iş yerinde konuşamadım. O kadar çok utangaç. Hiç sesim çıkmazdı. Ama şimdi baktığın zaman daha çok kendime herhalde
1: Normal yine eski özüne döndün diyorsun.
0: döndüm diyeyim. Yani aslında hala biraz çekingenlik var bende ama belli etmiyorum mı
1: Gerçekten
0: diyeyim.
1: de
0: Değiştim mi?
1: düşünürsün. Ben de çocukken çok konuşurmuşum. Herkesle konuşurmuşum. Biliyorsun şimdi ben o kadar çok
0: Ay İlknur çok
1: konuşmuyorum.
0: konuşan birisi değil. Sana ne oldu arkadaşım?
1: Ben de işte
0: Şimdi
1: değiştim.
0: İlknur'a bir yere gittiğim zaman şöyle kalabalık bir ortam olduğu zaman İlknur böyle onun bunu daha önce de söylemişim. On off şalteri var. Off'unu yapıyor İlknur burada ama yok gibi.
1: Yok ama böyle
0: Öyle sırf böyle
1: gülümsüyorum.
0: gülümser yok
1: Ya o zaman
0: yani.
1: çok kalabalık. Herkes konuşuyor. İlla ben de kendimi böyle ortaya atmak
0: Tamam da
1: zorunda
0: ama sırf görüntü var ses yok
1: Ses
0: öyle
1: yok.
0: bir
1: Evet,
0: şey.
1: dinliyorum ben o zaman.
0: Evet mesela
1: Kalabalık
0: çok
1: ortam.
0: öfkeli biri zamanla sabretmeyi öğrenir ve daha rahat daha sabretmeyi yani nasıl söyleyeyim?
1: Sabah daha sakin,
0: Sakinleşir.
1: sakinleşir.
0: Aynen. Mesela senin gibi eskiden daha
1: Evet.
0: öfkeliydin.
1: Oo, ben
0: Ay
1: bayağı.
0: siz biliyor musunuz? Ha, söyle.
1: Sen anlat, yok
0: Yok
1: sen
0: yok
1: anlat.
0: anlat.
1: Yok diyorum ya, kimse inanmıyor benim öyle öfkeli
0: Bak bu böyle çok minnoş minnoş gözükür ama asla öyle birisi değildir. Hala öyle değildir ha. Böyle o değiştim gibi göz ama aslında özünde o
1: Çok
0: var.
1: sabırlıyım.
0: Çok.
1: Çok çok sabırlıyım. Eskisi kadar en ufak şeyde hemen öfkelenmiyorum ama o sınırı çizgi geçtikten sonra beni kimse tutamaz o zaman.
0: Ben
1: Ama
0: bir de tutam.
1: oraya
0: Kaçarım o zaman.
1: Neyse, ne anlatacaktın demin, bir şey diyecektin
0: Ay
1: ama
0: unuttum
1: neyse.
0: şimdi. Unuttum unuttum unuttum.
1: Ya.
0: Evet. Ay yok şey diyecektim. İlknur hani değişti diyorum ya. Eskiden şöyle 20-25 o yok ya da
1: Yani şu o
0: o civardır. Evet.
1: civarlarda.
0: Ay biz bununla ne kavgalar ederdik. İki defa çok büyük bir kavgamız olmuştur ve 2-3 sene
1: Evet.
0: görüşmemezliğimiz de olmuştur
1: Bir
0: yani.
1: de inat da vardı.
0: İnat.
1: Sende
0: Ben
1: de
0: de
1: vardı.
0: ben boğa burcuyum o kadar inatçı değilim. Hani boğaları diyorlar ya çok inatçı. Ben inatçı kinciydi falan değilim. Ben
1: O
0: çabuk
1: zaman o
0: affederim.
1: yaşlarda inatçıydın.
0: Değildim. Bak şimdi
1: İnatçı,
0: değilim. Hiç inatçı değilim. Yani sonra
1: değilsin.
0: mesela hiç kimseye güvenmeyen biri doğru insanlarla karşılaşınca yeniden insanlara güven verebilir, güvenebilir. Doğru buluyor musun bunu? Allah Allah. Niye öyle
1: Çünkü
0: dedin?
1: yo ben şimdi kendimden düşünüyorum da belki o rol da değil de inanmak istiyorsun. Ama hep kafanda arka ufak bir köşede hep acaba.
0: Acaba bu da işte yaşanan olaylardan dolayı içinde kafanda hep bir soru
1: O
0: işareti
1: şey
0: vardır.
1: oluyor. Yani güveniyorsun tırnak işareti içinde ama ufak bir olayda hemen o en arkada o minik nokta hemen çıkıyor ortaya. Hemen o acaba geliyor. Bence o güven konusu, eğer birine güvenmiyorsan ya da genelde güvenmiyorsan, o bence o konuda.
0: Sen insanlara güvenmez misin?
1: Güvenmem.
0: Ben hemen saftirik eve hemen güvenirim. Şey yaparım, ederim.
1: Şans veririm.
0: Ha.
1: Hani şöyle diyorum, okey bakalım nereye kadar gidecek. Şansı veririm. Bazılarında iyi geliyor, bazılarında gelmiyor.
0: Gelmeyince de gelmiyor, onu da söyleyeyim. Bitti yani, off shelter tamam. Hiç
1: bitti.
0: Bitmiş, bitmiştir.
1: Diyorlar yani ağzıyla kuş tutsam.
0: Yaranamaz.
1: Olmaz.
0: Yo bak, ondan sonra diyorlar ki boğalar çok kin tutuyor. Ama ben gerçekten hani hata yapsa da kızar eder, görüşmem. Bir zaman sonra affetmeyi de bilirim. O kadar kin tutmam.
1: Ben de affederim ama unutmam.
0: Yok yok, hayır. Ben sen unutmam. De o şey de yok. Bitmiştir senin için. Asla.
1: Unutmam, unutmam. O var.
0: Affetmezsin. Çizdi mi, bitti mi, bitmiştir.
1: Ha, o öyle. Öyle. Bazı şeyler de öyle.
0: Bazı evet. insanlar karakterimizin büyük ölçüde erken yaşlarda şekillendiğini söyler. Buna karşılık deneyimlerimiz, davranışlarımız, alışkanlıklarımız ve önceliklerimiz değişebilir diyorlar. Sence?
1: Karaktere göre mi diyorsun? Öncelikler zaten zamanla yani...
0: Ay değişiyor.
1: Değişir.
0: Öncelikler değişsin de zaten.
1: Yani onu sen... Zaten 20 yaşında, 30 yaşında aynı olamaz.
0: Olamazsın.
1: Zaten.
0: Benim önceliklerim tabii ki değişti.
1: Bu
0: tabii
1: doğal
0: ki
1: bir
0: önce
1: şey.
0: Benim çocuklarım.
1: Yani
0: en üst yani onun başka, üst yani. Şey yok. Önce çocuklar. Ben 2 3 4 belki en son plandayım. Hı-hı. Yani önce tabii ki sevdiklerim yani. Gelir. O kadar egoist olamıyorsun artık. Hı-hı. Değişiyorsun, normal
1: değişiyorsun.
0: Zaten.
1: Çocuklar olunca zaten yani normal bir anne baba. Çocuklar olunca zaten öncelik her zaman çocuklara verir, normal yani tabii istisnalar da oluyor da, ama normal şartlarda bence öyle oluyor, değişiyor yani, değişsin de bence.
0: Evet, ama adı intikamdı diyoruz ve yeni kimi dinliyoruz?
1: Afra'dan dinliyoruz.
0: Adı İntikam. Bu parça son zamanlarda hep Instagram'da geliyor karşıma. Dinleyelim hep beraber, sonra sohbetimize devam edelim. 062 834 90

0: adı İntikam dedik Afra'dan. Bence bu da çok güzel parça.
1: Evet, bu parçayı dinlerken aklıma ne geldi?
0: Ne geldi?
1: Bir programda yapabiliriz.
0: Ne gibi?
1: İntikam.
0: Oo.
1: İntikam, kim nasıl intikam almış ve neden? Öyle bir program yapabiliriz
0: diyorsun.
1: İntikam.
0: Sence doğru bir şey mi? Kimse bir şey anlatmaz ki.
1: Zaten kimse bir şey anlatmıyor. Biz anlatırız burada. Şeyden araştırırız, kim nasıl intikam almış. Bence güzel bir program olabilir.
0: Ha.
1: Evet. Şimdi ne demiştik? İnsan gerçekten değişiyor mu, yoksa sadece gerçek yüzünü mü gösteriyor? Çünkü bazen çok değiştin dediğimiz kişi aslında değişmemiş olabilir. Değil mi yani? Sadece artık bizi mutlu etmek için kendini gizlemeyi bırakmıştır.
0: Evet.
1: Öte yandan bazı insanlarda yaşadıkları büyük olaylar, bir kayıp, bir hastalık, büyük bir başarı ya da başarısızlık da olabilir. Sonrasında gerçekten farklı birine dönüşebilir. Sen, ben şuna katılıyorum. Ben mesela şöyle söyleyeyim, tabii ki insan değişiyor, yaşlandıkça, yaş aldıkça tecrübeler oluyor, ama insanın hayatına çok çok korkunç bir olay geçerse, ne bileyim, çok sevdiğin veya birisini kaybedersen, o insanı değiştiriyor bence. Ben şöyle oldum, yok tam komple değişmedim ama artık her şeye daha farklı bakıyorum. Ha, şöyle diyorum kendime.
0: Sakinleşiyorsun.
1: Aa, diyorum, nasıl olsa öleceğiz. Ölümlü dünya. Yani birbirimizi kırmaya değmiyor. O yüzden bazı şeyler artık konuşmayı, tartışmak bile istemiyorum. Çünkü değmiyor.
0: Yani tam değişme değil. O bir anlık ya da belli bir süreç içinde kayıp tabii ki. Yani ateş düştüğü yeri yakar diyorsun. O içinde yaşıyorsun ama bir şekilde yine sen hayatına devam ediyorsun.
1: Tabii ki devam etmen lazım ama o düşüncen, o ne bileyim, davranışlar, ben kendi adıma konuşuyorum. Öyle.
0: Öyle.
1: Ve insanı ne de değiştirir biliyor musun? Ne? Aşk.
0: Evet.
1: Tam konusu yani. Bence insan böyle aşık olduğu zaman çok değişebilir. Hatta belki iyi de değildir böyle değişmek.
0: Çoğunluk iyiye değişmiyor genelde. Çoğunluk iyiye
1: aynen
0: değişmiyor.
1: Aynen arkadaşım, gel bunu tartışalım şimdi. Niye öyle dedin? Niye iyiye değişmiyor?
0: Şöyle, niye iyiye değişmiyor? Genelde bütün aşklarda, ilişkilerde ya yasaklar olur. Yok, ben seni çok seviyorum. Aman. Çok sevdiğimden dolayı şöyle giyinmeni istiyorum, kıskanıyorum vesaire vesaire tarzı. Otomatikmen
1: erkekler, bakın ben sizi şimdi savunuyorum. Bu sadece kadınlar için hayır, değil. Biz hayır, kadınlar da erkekleri çok değiştiriyoruz ama.
0: O
1: zaman
0: da öyle. Yok, ben sadece erkek, yani erkek
1: yok,
0: kadınları
1: çok
0: değiştiriyor.
1: Yok, kısa giyme
0: değil,
1: dışarı çıkma yok, deyince.
0: Genel, ama çoğunluk öyle. En büyük değişim bu oluyor. Mesela bir kişi görüyorsun başta çok normal şey oluyor. Sonra bir ilişkiye girdiğinde daha farklı olmaya başlıyor. Düşüncesi ya da arkadaşlarla görüşmemeye başlıyor. Öyle kişiler de var. Kendisini tamamen geri çekiyor.
1: Kesinlikle vardır ama ben şimdi düşünüyorum, benim çevremde daha çok kadınlar erkekleri erkekler, siz bunu fark etmiyorsunuz aslında, onu da söyleyeyim. Böyle değişiyorsunuz gerçekten. Biz sizi değiştirebiliyoruz.
0: Orası, o da var.
1: Değiştiriyoruz
0: tabii,
1: da
0: erkekler
1: yani.
0: Erkekler de çok değişiyor. Onlar evet, da mesela bekarken arkadaş gruplarıyla çoğunluk olarak dışarı çıkmamaya başlıyorlar. Çok yani tabii,
1: yani yok, gidemezsin, yapamazsın ettikçe, ondan sonra değişiyorlar. Bu şimdi şey olarak söylüyorum, kadın erkek fark etmiyor. O insanı değiştiriyoruz mesela. Değiştikten sonra da sen böyle değildin, ne oldu sana diyoruz.
0: O sorunlar başlıyor sonra.
1: Ondan sonra değiştirdiğimiz insanları beğenmemeye başlıyoruz.
0: Çünkü o yeni kişiye aşık olma, yani erkek olsun kadın olsun,
1: evet,
0: yani
1: biz ayrım şey yapmıyoruz.
0: Ya, iki taraf da aynı. Çünkü o kişiye aşık olmadın, sen o önceki kişiye aşık oldun.
1: Evet, niye bir insanı değiştirmek isteriz?
0: Bilmem. Neden? Kıskançlık olabilir çoğunluk. Paylaşmak istemez olabilir.
1: Evet, olabilir. Yani, ben de kıskancım.
0: Ben değilim. Ben değilim işte.
1: Ay, ben de gerçekten ben sorumluyum muyum, yoksa bu mu tuhaf, bilemeyeceğim. Bir insan hiç mi bir şey kıskanmaz? Ben eğer birisini sevsem tabii ki kıskanırım ama öyle hastalık şeklinde değil. Yok, ben onu içimde yaşadım, belli etmemeye çalışma ama böyle kıskanırım yani.
0: Ya ben de gerçekten ben hayatımda bu zamana kadar hiç kimseyi kıskanmadım. Yani bunu çok daha önce de tartışıyorum. Gerek duymuyorum çünkü neden ben yani şimdi
1: söyle arkadaşım.
0: Ben diyorum ki kendinden emin olmayan insanlar genelde kıskanır. Yani genel anlamda.
1: Şimdi genel anlamda.
0: Genel anlamda.
1: Aşık olduğun, sevdiğin adam, ne bileyim, bir yerde görüyorsun, hı-hı, başka bir kadınla, fıstık gibi bir kadınla, hı-hı, konuşuyor. Demez, hı-hı, misin? Aa, ne bileyim. Bu ne, kim?
0: Ben de yemedik derim, benim.
1: Hiç tartışmayacağım. O yüzden diyorum ya, ben değişim artık, bazı şeyleri tartışmıyorum çünkü yoruluyorum. Yoruluyorum demek yani kıskanmıyor. Ben kıskanırım.
0: Bu zamana kadar bilmiyorum ileride ne olur ama bu zamana
1: sen
0: kadar öyle
1: aşık
0: bir durumda
1: olmamışsın. Yok olabilir. Oldum. Gerçekten olabilir.
0: Yani insanlar farklı.
1: Ama şeyler de var. Gerçi yüzünü göstermeyen insanlar da var. Ben değiştim diye ortaya çıkıp farklı göstermeye çalışır. Var. Onlardan da çok var.
0: Onlardan maalesef fazlasıyla var bence.
1: Düşünüyorum.
0: Ya da hani bazı ilişkiler olsun. Ay işte söz veriyorum, değişiyorum. Bir iki ay değişiliyor.
1: Ay yok, o yüzden diyorum, neyse ne, insan değişmez öyle.
0: Değişmez.
1: Aşırı değişiklikler olmaz.
0: Yani sonuçta bir karakter meselesi.
1: Yani insanın bir karakterini yani değiştiremezsin.
0: Tamam, bazı olaylar, bazı yaşananlar biraz farklılaştırır tavırları bence, yani hareketlerini, tavırla davranışlarını, ama karakter değişmez, aynı kalır bence.
1: Evet, tek tek ilerleyebiliriz. Hı-hı. Aşk dedik, aşk, hı-hı, insanı nasıl değiştirir? Aşk insanı en çok değiştiren duygulardan birisi, hı-hı, olabilir. Evet. Ben buna katılıyorum. Bazıları aşk sayesinde daha cesur olurken bazıları, hı-hı, yaşadığı acılar yüzünden daha da temkinli birine dönüşür. Hı-hı. Ama bu da karşındaki aşık olduğun kişiye bağlı.
0: Karaktere bağlı.
1: Yani şimdi kendini daha cesur, daha mutlu, daha... Ne bileyim, yeni bir şey olduğu için heyecanlı, hı-hı, olabilirsin. İşte bazıları da böyle çok kötü şeyler yaşadığı için daha dikkatli,
0: evet,
1: olur.
0: Doğru.
1: Sen yani nasıl değişebilirdin? Mesela diyelim tut ki şimdi aşık olun. Nasıl değişirsin?
0: Aşkla değişirim ben galiba.
1: Değişirsin.
0: Değişirim.
1: İnsan şöyle böyle... ağzım kulaklarında olur.
0: Zaten
1: daha
0: genelde
1: mutlu.
0: Ağzım kulaklarında zaten... ama o zaman daha, evet, da doğru, çok olur. Daha da çok olur. Ya aşk, bilmiyorum, aşk aslında sevmek, aşık olmak güzel bir şey. O duygular. Yani evet. Karşına öyle biri çıkınca. Bilmiyorum, böyle içinde kelebek.
1: Evet, uçmalar. Herkes aşık olsun lütfen.
0: Her
1: şey güzel daha şekilde.
0: Hafif olmuyor mu böyle? Her şey daha
1: hiçbir
0: kolay.
1: Şey umurunda olmuyor. Evet. Aman, evet, o mu bunu yapmış, o mu bunu demiş, hiç biz, kimsenin umurunda olmaz.
0: Yani ben
1: keşke insan hep aşık olup öyle kalsa, bu duygu çok güzel.
0: Evet.
1: Aa, evet, çok güzel. Herkese aşık olsun arkadaşlar. Sonra insanı değiştiren başka ne olabilir? Para. İnsanı değiştirir. Yani peki değişen gerçekten insanların karakteri mi, yoksa sadece ortaya çıkan yönleri mi? Şimdi para. Para nasıl değiştirir insanı?
0: Genelde para.
1: Şimdi buradan ki ben para olsam ben değişmem. Ben çok netim. Şimdi şöyle bana deseler al sana 100 milyon ben değişirim.
0: Yani değişme konusu tabii ki o. 100 milyonum olmuş olsa takıldığın çevre farklı olur. Ama özümde değişmem ben yine. Eski arkadaşlarımı unutmam mesela. Benim. Öyle misaller
1: beni
0: var.
1: Unut.
0: O iki ayrı dünya olur. Yani yine de öyle olması da gerekiyor yani. Karakter.
1: Yok, bence para insanı ister istemez değiştirir. Ben de öyle diyorum. Tabii ki değişmem diyorum. Neysem oyum, şunu yaparım, bunu yaparım, ya böyle yaparım ama.
0: Çok paran olduğu zaman o düşünce, o tasa yok. Ve daha rahat her şeye yapabiliyorsun. Ya yanındaki arkadaşında da o kadar para olmayınca da
1: alırsın arkadaşını, evet, götürürsün yanında.
0: Yani öyle olur ama devam, o da olmuyor.
1: Devamlı
0: işte.
1: Olmaz.
0: O da olmuyor.
1: Çünkü
0: işte
1: arkadaş çalışacak, sen çalışmıyorsun artık. Gezersin.
0: Öyle de arkadaş o zaman kim olursa olsun ezik düşebilir yani.
1: Evet. Yani ben ezik düşmem, arkadaşım beni her yere götür olur
0: evet,
1: mu?
0: Sen de beni her yere götür. Beni unutma, çok paran olduğu zaman.
1: Yok, para insanı gerçekten değiştirebilir. İster istemez değişebilir.
0: Bir de bir anlık hani mesela o kadar Euro Millions, Loto zenginleri oluyor ama birkaç, evet, ay sonra ya da bir sene, iki sene sonra hepsi sıfırdan daha da beter duruma düşüyor.
1: Öyle.
0: Neden? Çünkü ne oldum
1: Evet, ben 2 gün önce 60 frank kazandım Euromillions'ta. Devam işte. Devam milyonları devam. Alacağım. Evet. İnanıyorum ben buna. Sonra ne yapalım, bir sertap yapsak mı?
2: Evet,
1: şöyle
2: yapıyoruz.
1: Sertabı bir dinleyelim, ondan sonra neler var? Başarı, hayal kırıklığı, ihanet insanı, anne baba olmak ve hastalıklar, bunlar yalnızlık, göç bayağı, etmek, bayağı. Yaş almak, bunlar insanı değiştirir mi? Hepsini tek tek sizlerle paylaşacağız. Ve 062 834 9080 arayın ve bize istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Biz buradayız. Sertap Erener, vur yüreğim.

razı olacak bulut gökten. Bir küçük çadır tiyatrosu geçecek sizin köyden. Gözlerinde bir mağrur gülüş, bir buruk görkem. Göreceksin, göğe yükselecek umut.

0: güzel bir versiyon. Sertab Erener'i dinledik.
1: Şanışer'le
0: beraber.
1: Şanışer, evet.
0: Vur Yüreğimi dinledik. Hı hı. Çok güzel. Şimdi aşk dedik, para dedik ve insanı başarı değiştirir mi? Başarı bazen özgüveni kazandırır, bazen de insanı yalnızlaştırabilir.
1: Doğru.
0: Büyük başarılar hayatta ve çevremizi, bakışımızı değiştirebilir. Evet, genelde başarıyı, yani başarıya ulaşmış insanlar için şöyle derler. Aman bu da işte ne bileyim bunu başardı, bak burnu havada, çok havalandı diyorlar.
1: Yine fesatlık.
0: Bu yani, da kıskançlık değil mi sence?
1: Kıskançlık bence. Kıskançlık, fesatlık yani. Bence ben öyle düşünüyorum.
0: Yani oysa ki her insanın başarısını tebrik etmek lazım. Ne güzel başarmış, daha çok başarsın dersin. Ama bazen gerçekten kıskanç. Ben başarının bence insanı değiştirdiğini düşünmüyorum ben.
1: Ya şöyle, özgüven tabii daha da çok artabilir. Hani mesela o başarıya ulaşmadan önce belki bir kişi daha çekingen olabilir ya da daha suskun olabilir. Hı-hı. Ama o başarıya ulaştıktan sonra o güven kendisine
0: özgüven
1: gelir.
0: Gelince, bence bu özgüven geldiği zaman insanı pozitif bir şekilde değiştirebilir.
1: Evet, pozitif bir şekilde ve ama çevresinde bu farklı algılamada olabilir.
0: Dedikodu ama yani. Çekemiyorlar işte der ilk bu şimdi.
1: Ben öyle diyorum. Ama haklı değil miyim?
0: Her zaman söylediği şeyi işte çekemiyorlar. Gerçekten yani, çekemeyen yani, insan her zaman kıskanır.
1: Çok var onlarda.
0: O yani yüzden. Herkes ne bileyim her şeyi başarsın, ne güzel yani. Şimdi hayal kırıklıkları da oluyor yani bazen telefonumuz var, hemen alalım mı? Hı-hı. Bir saniye. Alo.
2: Alo. Nurten.
0: Kiminle görüşüyoruz?
2: Benim Yasmin.
0: Ah canım Yasmin, sen de olmasan bizi kimse aramayacak.
2: yok dinleniyorsunuz, arkadaşlarım yazıyor, öyle değil.
0: Teşekkür ederiz.
2: Aramayanlar kolay kolay aramayan, hatta Schaffhausen'dan arkadaşlar sizi dinliyor şu aralar.
0: Teşekkür, ne güzel. Sana soruyorum Yasmin'cim, sence insanlar değişebilir mi?
2: Tabii ki değişir. Değişmezse zaten bir hata olur yani, insanın doğasında var. Yani değişmezsek, eğer biz kendimizi değiştiremezsek, o zaman bir şey yanlış gidiyor evrende.
0: Evet.
2: Yani sadece değişiklik sadece ruhen veya zihnen değil, aynı zamanda da genetiği bile değişiyor. Yani bedenen bile değişiyor.
0: Evet.
2: Yani epigenetik dediğimiz bir olay var mesela. O senin beynini değişik yönlendirebilir, kişiliğini, karakterini değişik yönlendirebilir. 70'inden sonra değişiksin. Yani bir sürü şeyler oluyor. Yani nasıl biz vaktinde gençken buluğ çağı dediğimiz gibi ilk aşk, ilk bilmem ne, hepsini yaşıyorsun sonra evlatlarından ve belki ileride torunlarından. Değişmesek iyi değil. Yani iyi ki değişiyor insan.
0: Evet.
2: Veya insan kızı mı diyelim? O ikisi de. Bu ara az evvel çaldığınız parça Sertab Erener'in mesela ilk parçası çok farklıydı ve şu anki yorumu bence katlamış yani. Kat
0: değil mi?
1: Acayip. Şanışer'le beraber bir program var, Saygı. Bence çok güzel bir program. Yeni sanatçılar ne diyorlardı yine, bak aklıma geldi.
0: Sing My New Song gibi. Yani şimdi
1: evet, çok çok güzel
0: farklı
1: yani.
0: Şekilde
2: cover
0: yorumluyorlar.
2: Cover
1: cover.
2: Coverlar yapıyorlar. Ama isabet yani en güzellerinden bir tanesi mesela Sertab Erener çok güzel gösteriyor yani.
0: Aynen.
2: Yani bir dişi parça daha da 90'lı yıllardaydı herhalde, daha çok tutulanmış. 2000 yıllardı mı hatırlamıyorum ama yeniden yorumlamış. Mesela hepimiz bizim radyomuz bile değişti mesela. Yani.
0: Değişti.
2: İnsanlar değişiyor. İyi ki de değişiyoruz. Değişmeyince çok sıkıcı bir dünyaya sahip olmuyoruz.
0: Evet. Düşünsene evet, 20 yaşında olduğun gibi kalıyorsun. Ben istemezdim. Yok, gerçekten çok kötü.
2: Yok yok.
0: Aynen.
2: Yok yok. O düşünsene bütün hataları tekrar yapıyorsun.
0: Ay yok.
1: Ay yok.
0: Hiç.
2: O yüzden değişmek iyi bir şeydir. Değişim daima bir fırsattır.
0: Evet.
2: Ama bunu bazı insanlar, işte takıntılı olanlar, değişimi kabul edemeyenler var.
1: Evet.
2: Bir de o var yani.
1: O da var,
2: değişimi,
1: evet.
2: Değişiyorsun gayri ihtiyar ama bazı insanlar kabul edemiyor ve bu da bir sorunu işgal ediyor mu? Ediyor. O zaman işte demin İknur söyledi, hani dedi işte erkeği seviyorsun mesela veya bir kadını, sen değiştin diyorsun ama ilk aşık olduğun insan değişiyor. Çünkü aşk da aşk kalmıyor. Sevgiye dönüşüyor. Öyle. Alışkanlığa dönüşüyor. Dolayısıyla bazı alışkanlıklar belki kendini daha çok salıveriyorsun. Veya dikkat etmiyorsun eski gibi. Dolayısıyla bir takım şeyler değişiyor. Ama şunu tek kanaatinde değilim yalnız. Kadınlar erkekleri değiştirmiyor. Erkekler de kadınları değiştirmiyor. Sen müsaade ediyorsun.
1: Evet. Çok doğru. Burada haklısın. Evet. Yani zaten
0: evet doğru. Gerçekten biz hani biz müsaade verdiğimiz için olur doğru bunlar.
2: Aynen. Yoksa biraz zor olur o bir insanın bir karakterini değiştirme. Ha tabii ki travmatik gelişimler ayrı bir şey. Hani işte ölüm olur, hastalık olur, başarı olur. Artık aklına ne geliyorsa. Zenginlik olabilir. 60 euro iyi, 60 frank iyi vurdu.
0: İyi yani. Ben çok sevindim.
1: Bir başlangıç. Yani, devamı gelecek. Pozitif düşünüyoruz.
2: Aynen. Şimdi değişimin işte değişiklikleri var yani. O yüzden iyi bir konu seçmişsiniz. Tam da özellikle bizim şu an kutuplaşmış dünyamıza çok yakışan bir konu bana soracak olursan. Bir sürü değişiklikler var. Hani görüyoruz işte savaşlardan etik anlayışın değişimi. İnsanlığı davranış şeklinin değişimi. Sadece ilişki bazında değil. Tüm dünyada bir değişiklik var. Hayra mı yoralım? Ben hayra yoruyorum. Kötüyü yormuyorum. Her değişiklikte bir iyilik yaptığından eminim.
0: Doğru.
2: Sonumuz olursa artık sonumuz olacak. O zaman dünya bitsiz de yaşar. Mesele değil.
1: Ne yani? Bir şekilde devam ediyor her şey.
0: 13'ünde geliyor musun sen?
2: 13'ünde geliyorum. Evet.
0: Süper. O zaman görüşürüz.
2: Kesinlikle. Sıradaki parça artık neyse, tüm değişmeyi meraklı olan ve sevenlere gelsin.
0: Hadi gönderiyoruz.
2: O zaman abileri, Sezerleri hepsine selamlar buradan. Onlar da dinliyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Buradan biz de selam gönderiyoruz. Öpüyoruz sizi. Görüşmek üzere.
2: Şu andan itibaren de 1 Ağustos'u kutlayanları 1 Ağustos'u kutlu olsun.
0: Evet yarın aynen.
2: Kesinlikle.
0: Kutluyoruz. Tamam, öpüyoruz sizi. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Bay bay. Güneşi dinliyoruz.
1: Evet.

0: İstediğin güneşi dinledik. Yasmin çok doğru demiş. Parça. Müsaade vermeseydin.
1: Evet.
0: Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Şimdi 9 dakikamız kaldı. İnsanı ihanet de değiştirir.
1: Kesinlikle değiştirir.
0: Değiştirir. Çünkü ihanet güven duygusunu derinden sarsıyordur. Bir kez aldatılan ya da ihanete uğrayan bir insan, insanlara bakışı çoğu zaman eskisi gibi olmaz. Şimdi o bende olmadı ya da olmuyor.
1: Nasıl?
0: Ben ne bileyim, ister istemez güveniyorum. Çünkü o insana şans veriyorum. Hayır, onun suçu değil. Eğer ben ihanete uğramışsam diyorum. O yeni tanıştığın insanın suçu değildir.
1: O
0: yani ben herkese
1: öyle
0: aynı şansı veririm, öyle söyleyeyim.
1: O şans veriyorsun ama...
0: Ama dediğimiz gibi... Tak köşede, bir yerde kalıyor, onu sonra çıkartıyorsun ortaya, biliyorum.
1: Sorun o. Çünkü o genelde zaten kendinle bir sorun oluyor.
0: Evet.
1: Yani.
0: Ama bence insanı en çok değiştiren anne veya baba olmaktır.
1: Evet, bence de.
0: Bu bence en üst sıralarda ve ikinci en çok değiştiren, inşallah kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Hani çok ciddi bir rahatsızlık, hastalık insanı da değiştirebilir.
1: Evet. Ama yıllar önce benim bir arkadaşım vardı, biliyorsun, o da çok çok ciddi bir hastalığı var, halen tabii sürüyor ama akciğer nakli oldu kendisi, uzun süre hastanede kaldı ve o kişi orada bile pozitifliğini hiçbir zaman bırakmadı, unutmadı, yani şey yapmadı. O çok farklı, yani çok hayranı olduğum bir kişiyim yani o konuda. Tabii ki o da çok çok zor dönemler, yani ölümlerden döndü. O kolay bir şey değil. Ama farklı da olabilir yani.
0: Şimdi şöyle, yalnızlık da insanı değiştirebilirmiş. Yalnızlık kimi insanı kendini daha çok barıştırır, kimi ise hayattan çok uzaklaşır. Bazen en büyük değişim insanın kendisiyle baş başa kaldığı zamanlarda yaşanır. Hah, attım şimdi ben bu konuyu buraya İknur'cum. Yalnızlık insanı değiştirir mi sence? Bence çok konuştum yine. Önce sen cevap ver.
1: Bence değiştirmez. Yani o kişiye bağlı. Çünkü bazı insanlar yalnız kalamıyor, kalamaz. İlla birileri yanında olması gerekiyor. Ben seviyorum yalnız kalmayı.
0: Evet. Hani bence değiştirir insanın yalnızlık. Beni mesela pozitif bir şekilde değiştirdi. Ben çünkü kendimle yalnız baş başa olmayı çok seviyorum.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Kendi kıymetimi biliyorum. Ne istediğimi, ne yapmak istediğimi biliyorum ve yalnızlık bence gerçekten insan eğer kendisiyle barışık olursa hayatta daha farklı bir şekilde
1: yani
0: bakıyorsun.
1: Sen barışık bir insansın ama bazıları, yani bizim yaşa gelmiş bazı insanlar onu yapamıyor bile. İlla birileri etrafında olması gerekiyor. Ben de seviyorum yalnızlığı. Yani tamam, arkadaşlarımı da seviyorum. Dışarı çıkmayı da seviyorum. Ama ben kendimle de çok güzel zaman geçirebiliyorum. Yani.
0: Geçiriyoruz.
1: Yani
0: yaş almak da yıllar geçtikçe sadece yaşımız değil, bakış açımız da çok değişiyor. Gençken çok önemli gördüğümüz birçok şey zamanla, ne bileyim, yerini huzur, sağlık ve sevdiklerimizle bırakabilir. Yani eskisi gibi düşünemiyorsun.
1: Olmuyor.
0: Aynen, Yasmin'in de dediği gibi iyi ki de değişiyoruz. Düşünsene ben mesela 17-18 evet, o Nurten olmak istemem tekrardan.
1: Ben şimdi şeyi de fark ediyorum. Mesela benim kızlar, yani kızım arkadaşları falan hafta sonları bende toplanıyorlar genelde. Bazı konularda beni de yanında kabul ediyorlar. Dinliyorum. Tepkileri, yani bir şey demiyorum, gülümsüyorum sadece. Öyle bir şey ki siyah, ya siyah ya beyaz. Ya olur ya olmaz. Diyorum yaşınızda 20, bir 10 sene sonra tekrar bu konuyu beraber tartışmamız gerekiyor. Çünkü 10 sene sonra bambaşka bir düşünce olur. Yani.
0: Evet. Programın sonuna geldik. Son bir parçamızı vereceğiz. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Değişmek, yani bundan kaçamayız. Asıl soru aslında, yaşadıklarımızı bizi daha iyi bir insana mı dönüştürdü, yoksa sadece daha farklı birine mi çevirdi? Ben şunu dilerim, herkes tabii ki değişecek ama çok iyi bir şekilde değişin. Daha güzel bir insan olun. Ne bileyim, eğer siz değişirseniz pozitif, güzel bir şekilde başkalarını da belki değişebilirsiniz. Bu bulaşabilirdi.
1: Belki
0: bu
1: değil
0: iyilik.
1: Bence kesinlikle.
0: Aynen.
1: Yani siz pozitif bakarsanız her şey ya da pozitif değişirseniz bunu tabii ki iletiyorsunuz çevrenize ve çevrendeki insanlar da otomatikman farklı.
0: Aynen. Dünya çünkü eskisi gibi değil. Bak şimdi yaşlandığımız nasıl anlaşılır? Eskiden öyle değil ama gerçekten öyle değil artık. Her şey çok farklı, çok daha mı zor bilmiyorum ama herkes değişmiş. O yüzden biz de değişelim ama iyi bir şekilde, iyi bir insana dönüşelim. Haftaya saat 7-8 arası arkadaşımız program devam. Radyo At olarak bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz ve görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz.
1: İyi hafta sonları.